şişimin ağda. Kahramaniyat da gelek ki mazına aş kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedo zeda. Vantoza da bernedin. Zilek.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Peşeroje jiyane Kurdistan Ey keçu hortenme Ey lawanin Kurd Ey gele Kurdistan

Baixo, Kurd Kurdistanera. Uşma forte nu. Eşe kut vijana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne ve

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem ne sakın kapışacak o sizi. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

0: Schlurfe ruhig. Warum dann?
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

0: Allahım
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyara. Kule plaza akım kabile iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirirani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
3: La ya kirimi la. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana hafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab. Ey dil bera gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malam xarab. Cavan guhildine bim.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!